0: Merkez Radyosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozosh, kitta sen mozu bugün yoğunmuş ki.
2: Vay hazı, 2 minut kutup durayım.
4: Bola kagin, ben şimdi geçe kalın mı?
2: Hop hop, bana çıkı olma. Doğay, maşta kış hoşuna sizi. Vay vostaki, seki rahat haydi. Namınca, o tohtayım, bu misal maşlarına çüp kalama hazı.
4: Hop, dedim o hop.
2: Vay, ben sizge yetivama vostaki, namak bas.
4: Ben ne kıragin, başım mı katır vardı. Uzi 2 minut yazarak haydi, siz çüp kalama.
2: Vay. Siz mahal çüp kalışımı kala basın. O vostaki, maya karayın, tohtayın, yolge karayın.
4: Vay, sen benimle hatir çık olsam mı?
2: Vay, ben sizden de miye hava atır olamam? Maşinada hava atır olma, akır yepyengi bulsa.
4: Ne mi?

0: yutgich.
1: Restoranda o'tirgan bir odam qarasa, sho'rvasida pashsha suzib yuribdi. U ofitsiantni chaqiribdi. Sho'rvada pashsha yuribdi. Uzr, uni menyuga yozishni unutibman.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Şair onlar hakkında. Arzular hakkı.
3: Şimdi şair kalakeş yazıcı sıfatı da arzuyum. Aşımını aşab, yaşımını aşab bir gün kitergen bulsam büyük yazıcı Shakespeare'nin yanına koyuştu. Şu Shakespeare'nin yanına devatsam diyeyim ben. Büyükler özümüz bir Katar bulsak diyeyim ben. Sizler aralaşmasaların diyeyim ben.
2: Beni arzuyum Pavlina'nın yanına batsam.
3: Pavlina Pavlan'ı mı?
2: He?
3: Kalaz işledim o trik bu ya.
2: Benim şu şey trik bu kadar, şu neydi hep ben? Gülgen'e gelme, farklı bir hediye atıştı. Şuraya bakıştık, Şehrizade'ye odatıyız bari diye.
3: Pavlina'ya bakıştık, bitti muhabbet hakkında şehri yazıldım, rasva kıldıyız. Muhabbetimizde kurt düştü bana.
2: Ha bakayım, ben işitmeyeyim ben bana.
3: Pavlina, Pavla, gece vermek savla. Seni deyip işten kolar, bütün başlı avla. Kad kamatin kelişken, oh vay dat digüdey. Hatta çallar termüler, televizyonu yigüdey. Fakat Carlos Daniel, sal insaf var yürekte. Toşnu şunu otası, Uzbek bu sekerekte. Senge öğleney desem, hatunum var kummeydi. Artuz can ya birey desem, bu sual hiç arzımeydi.
1: Hangama ustaları.
2: Kulgu nima desa ko'pchilik hay kulguda deydi. Lekin kulguni ham xuddi Pifagor teoremasiga o'xshagan teoremasi bor. Xuddi Newton qonunlariga o'xshagan qonunlari bor. Kulgu bu hayotdan zavqlana bilish, insonlardagi samimiylik tuyg'usi-yu kurashchanlik hissini tarbiyalovchi vosita deyilgan. Ha, kulgu insonlarni yaxshilikka da'vat etmog'i, yomonlikka nisbatan nafrat uyg'otmog'i. Shu nuqtai nazardan bir yigitni olamdan o'tibdi-yu 9ta tilla tishi bilan ko'mishibdi. Bunu işte bir müttehamdı, yarım keçesi uykusu kaçıptı da. Hullas kep haligini kavla vaptı. Şimdi kokaman da durgene gel, kabristanda koravlu kep kaptı. Taşep yediyse 9'da diş, 1 gramdan 9 gram. Hullas yelkele vap çıkıp yetipti. Bir çetki obarı dişti, kaka vaptı, yine kabristanda vap girişki, yüreği doş vermek, obarı yolu çetide uçuyla yapıp kura uğruktu. Bir iki tuydan keletkene gel, yolu da gel, var, koç veripti. Yigitam xudo urdi deb qo'rqqanidan nima qilishni bilmasdan obar suvga tashabdi. 3-4 yigitlar baliq ovlagani chiqqan ekan brakonerlikka yarim kechasi. Hali turgalashib ketdi-da. Yana qaytarib suvga tashlashga vijdoni qabul qilmasdan obarib shaharga bir domni tagiga o'tkizdirib ketibdi. Ertalab 4-ta kampir sutga chiqqan ekan ko'rib qapti uni. Militsiyani chaqiribdi, militsiya doktorni chaqiribdi, doktor skoriy bilan olib ketibdi, operatsionniyga kirgizib ketibdi. 5 soatdan keyin chiqib haligi vrach peshanasini terisini artib, o'rtoqlar vaziyat og'ir. Lekin yaşaydı değilmiş.
1: Hangama ustaları.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aytmoqali chivin yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotinni bilasan qanaqa erini aldaydi. Sekin aldaydi gapirib. Chivin ham xuddi shunaqa-da. Kechqurun uxlayotsangiz erim deb uchib keladi. Dehqon odam mana o'tirgan. Yoniga professor o'tirib o'rtada jinni o'lganmisiz? Nega qo'yasiz? Poyezdda ishda kuyusiz chiqish kimsidan bilet olmaydi. Rostdan professor o'tirib o'tirsa bo'pti emas. Biz stansiya keldi, tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet chiqqanicha professor chopchiq qilib urushib keldi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib, bajarin qursin. Sekiz kim bilet olmadı dediğim ben arası uğruştu. Hatta ki vatı değil, uydan ki tutuldum. Uydan ki vatı kendini aldın yemez, orka tamamen gaylantırış gereği. Şimdi bu adli bir misal ki, hayatta kalkılı adamlar uçuydu. Mesela, bittiyse avtobüsle indi ki tuttu indi, gırtmaz. Avtobüs turbası nasıl oluyor? Aldığı yigitten sonra, o kim? Mayno, buradan buzu buradan. Buradan, sen amca tülem yaparız, tülemez, sen yaparsın işi o kim iltimaz sen. Qo'yliqqa qaysi bo'lib ketadi? Bu yoqdamas, bu tomonga ketishga rahmat. Bu tomonga osilgan ekan. Endi shofir ketadi. Tiqilinch! Urildir, tupalar! It egasini tanimaydik. Shofir avtobusni ruliga yopishib qolgan. Itarmanglar! Hozir labi o'ydan chiqib ketadi! Yosh-yosh qiz juvonlar ketadi. Voy sotya! Voy beli, voy qattiq ishlayapsiz qo'lingizni! Kampir baqiryapti. Voy dod! Oy sas, shor somsang o'tirib oling, tur! Sen çarı oldun dedim, o zaman ben ettim, ben tam arka köyü dedim, Tıkılınç, bunu öldür bir kereşel bakır attı, şapayka! Avtobus kulü kaydıyor! Şto? Avtobus kulü kaydıyor, kotta kolayını ki kaydıyor! Aa, çiriz kulü kaydıyor da! Tıkılınç, bunu öldür bir tanesi grup geri bir şeyden çıkamansın, kars et kendi sızır kotta! O ki o kız o si! O ki o kız o! Yapırık olsa şofır batar olur, kime etsen arka şeyler, değil mi? Bize de arka olmam mahkem. Sen de tıkılınç, topalan! Şimdi bir tanesini başarayız, sen seni yapışma yanlığı gülüm. Ne gülesen, cinli olgan mısın? Ama ki sokalı saldırın, çidam yapın! Ne kadar çidemiysen, 40 yıldan beri kene inciydin, sen ama ben çidem! Tıkılınç, uraldır, topalan! Şimdi iki tanesini vuruşu getirdi, bir tanesi sen ne kadar, ne kadar sen? Sen yengil teyir ağa, şimdi ikinci zamanla koyun. Bunu sıfır kırdı, hey suvalıç! Abonementi kampo sırkı bergin duydum. Kana! Ne mi? Abonementi gaddalakı bergin duydum, kana! Az o ziyin dabdala kıp koyma. O ziyin dabdala kıp koyma. Şezeley. Tırçılık eteyim ağzı ziyinden kanı kesin sen. Tıkılınç. Uruldur. Yani bir yaş günü git aldığını türken bir apakını arasana yazgılayıp git otu. Nişte. Sağında türken kemper bakır atıyormuş. Nişte adımı. Ne varlarım kız. Sizme anladım. Sıkıtırsa değil o diyerek.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Hangama ustalari.
3: Yine böyle tabrik sözlerimiz acayip. Tuvalarda tabrik sözleri eğitseydi de. Bazı bir kızlarımız kollarına bir deste gül uşağı alıp tabrik sözü başlayıp kalırdı. Bak ki sen meylim, güller tersen meylim, kilip bilen ki onu tabriklesen meylim dedi karayın. Oğuzu bağa kırıp ogan. Bir sorudan bir soru. Horoğuldan soramazdan. Güllüyem uzva ogan. Yine toyu kilip tabriklesen meylim dedi koyardı. Eğer koyu verirseniz, toyu ortasına oturup alıp, avukat yiysen meylim, çapı içersen meylim, oyna birsen meylim, toy tamam bogandan kilip otururdu aşağı karayın. Hadi sen üyük etsen meylim dedi koyardı. Biz bu ortakaşlarımız inerdik ki indiki nabat şükürümüz cörelerge beremiz. Merhamet siz cöresiyem çıkıp başlayıp koyardı.
4: Assalamu aleyküm hürmetli dostlar. Bana ağayınımız Bahtiyarcan bugün nikah töyleriyken Bahtliyi bulasın, koşakarısın. En yaman kurgan oğullar men yoksasın deydi. Ne ki indi onu yoksaş gereği?
3: Bunu ziyem meyli kızlarımız başlayıp koyardı. Kelin ki o Bahtliyi bulsun, Ubali'yi cüveliyi bulsun, iş kılıp kızları okşasın Zeyb'in sağa, oğulları okşasın İbn Sina'ya deydi karayın.
4: Bittesi Zeyb'in sağa okşasın, bittesi Maxim Gorki'ye okşasın, bittesi Google'ye okşasın, kayısı bir dedesi okşasın gereken.
3: Ve bunu söyleyen böyle kızlarımız çıkıp, iki yaş bekliyip olsun, şu dükkan anamı çıkıp, hiç kaçan kelin kiyonu yüzlerden tebessüm erimesin deydi karayın. Aşağı otur hadi. Kelinem yapırmıydı, kiyoğum yapırmıydı bir kaç. Aşağı otur çok kalan. Bunu söyleyen böyle, biz burada yeterdik ki şu hanadandan umumen külgü erimesin deydi karayın. Boşlanıyordu külgü, ya da kaynatası külgü yürüptü. Bir ya da kaynatası külgü yürüptü. İçkerde kelin kiyo külgü yürüptü. Başka neresinden dereyi yok. Bunu söyleyen böyle, çakalabır 15 yıldan kiyin mi, 20 yıldan kiyin tuğuladı. Aşlak kaladı ya. Yani de karan ki bana bazı buralar eğitirdi ki şu iki yaş bekliyip olsun, koşak arasın, uvalıyı, cüvalıyı olsun, kelinimizge koçkar diye oğul besin deydi karan. 70 kiloluyu koçkar. Kelin beçeri 35 kilo. Hem öyle huda besin. Yani de keneğimiz raddon göçüp kaldılar karan. 70 kiloluyu tuğuldu. Kiyo, hunap, kiyo. Ben şimdi ne yapacağız gerek de şimdi. Tortta ağayısını başlayıp baradı. Çakalanı kurtar şey yaptı. Kurtar! Batır! Dumbasından kurtar bunu dumbasından. Başını kurtarmıyorsan bunu başını dümbesinden emeller peski op çişedi. Yine de o çakalanı yok maşinenin bagajlığa basış gerek. Yok ki kuzu boyda op geçiş gerek. O çakalanı hem uyuyu op gelişti yine de. Keçesi çakalanı yığladı. Teyi kol bop kaldı. Ne makiliş gerek? İri beşer kurtarı yaptı. Uyy!
5: Hatın kurtarışı varsa hiç bunu. Kattası mı kiskinesi mi karışı? Koşulan çakır koşulanım.
3: Ben koşulan çıkayınca koşulan uykusuzlar çıkardı. Hani oğul tinçliyimizse çakalanı teyi kol bop kaptırdık bayağı.
1: Hangi ama? Ustalar.

bir kuni ertalab xotini erga: "Azizim, nimalar haqida o'ylayapsan?" "Yo'q, o'zim shunchaki. Voy, men ham shunchaki. Senga osonroq, seni miyang yo'q."

edim. Teşlef gitken sen edin, sen edin, sen edin, sen edin. Kayıt kelgen inge hayran. Radio Mar-

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Aziz teletomoshabin do'stlar, bugun biz ichkilikning zarari haqida suhbatlashamiz. Ichkilik juda zarar. Necha yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu ichkilikdir. Bugun studiyamizga ichkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbulxo'ja, Dumbulxo'jayevni taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbulxo'ja akamni taklif qilaman. Sumbulxo'ja aka, marhamat.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu qayerda bu? Yaman meni savollar shilaman degandingiz. O'tirib shular bilan ham 150 litrdan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'lar ekan. Kelajagi porloq bo'lar.
3: Sumbulxo'ja aka.
4: Ya, yaxshi yigitlar ekan.
3: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
4: Misillatibding sho'rvani qaynatib qo'yish kerak ekan. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
3: Sumbulxo'ja aka.
4: Bu arşi içmeyimiz de kasam içişti.
3: Maya karayın.
4: Şunu şarabıda 150 lira vurduk, tamam.
3: Sumbul Hoca
4: gel. Hayır, bak çorsa tutu bak ne güzel.
3: Başlayıvereyim mi?
4: Tam aşı bile yok.
3: Başlayıvereyim mi diye yapma.
4: Bana mı olsun? Başlayıvereyim mi? Başlayıvereyim. Yer bakı beni sumken kanı. Bu yer sumken hapke. Sumken hapke seyretti ki.
3: Asistentler, sumken hapke değil
4: mi? Sumken hapke. Bu hemen arka şiddet. Sumken hapke tırat. Hayır, hadi bana. Qanaqa professorligimiz
3: bor. Aziz hurmatli teletomoshabin do'stlar, mana meni qarshimda ajoyib
4: inson. Voy, teshib chiqsinlar. Tekin bor deb oxiriga jurasan. Samarqandda kiydi-ya. Men shu 3 yoshligimdan boshlab ichkilikka qarshi kurashaman. Men shu 3 yoshimdan boshlab ahd qilganman, chunki aro palakat meni otamni o'ldirgandi.
3: Kimmi?
4: Otam bo'ladi, jaqatda oladi. Men shuning uchun magazinda qolmaguncha yo'q qilib shuni tamdiroq tashlayman deganman de. Oyatim biz shu qolmasin deyman, ko'rinsa olaman yo'q qilaman. Yana qo'yib qo'yadi, yana olaman yo'q qilaman de. Ilgari yo'q qilishim oson bo'lardi, hozir kuchim yetmayapti, qimmatlashib ketdi bu jonivor. Araq dushman, meni dushmanni yo'q qilaman deb kurashyapti ben. Lekin dushman hozircha g'olib chiqyapti. Lekin men tashlim bo'lmayman. Qo'yib olay mana.
3: Asabiylashmang, asabiylashmang.
4: O'sha qog'ozda tutib turadigan odati bor, qo'rqmang. Yem shu palakatda azorat. Bunaqa mazidim, keyingi paytda nervimni yo'q qoldi. Endi bilasizmi, haligi bir ulug' inson bor edi, Aleksandr Makedonskiy degan sarkarda. Tanishmi shuni?
3: Yo, shaxsan tanishmasman.
4: Gali stulni taqib qolibsizmi, tanimaysizmi? Hali ilgari algoritmda turadi, rahmatli, keyin ko'chib ketdi. Shu Aleksandr Makedonskiy menga aytdi, ilm Sumbulxo'ja. Düşmanını yok kılış için avval düşmanını obdan biliş gerek. Ana şu obdan organ geninden kedin yine düşmanına karşı hücumga otkin diye. Ana siz düşmanını bilesin.
3: Yok, ben düşünmüyorum ama hepinizde
4: düşünmüyorum. Ne mesela düşünmüyorsunuz? Kim etten sizi okumuşluyor adam? Umurizli içken mi sizde onunla?
3: Yok, ben umurumda içmeyken ben.
4: Ana bir korku gerekeniz. Ha sizga o'xshagan odam bilan jangga birga borib bo'lmaydi. Ichmagan odam, aroni nimaligini bilmagan odam qanaqa aroni yo'q qiladi? Avval uni nimaligini bilish kerak. Mana haligi vrachimiz bo'lardi, Ivan Pavlov degan. Tanishsizmi?
3: Yo'q, shaxsan tanishmayman.
4: Hech kimni tanimasangiz, ey shahardan chiqqancha yaxshi yigit edi rahmatli. Shu Ivan Pavlov ham bechora saru kasallikni yo'q qilaman deb o'ziga saru kasallikni yuqtirib, undan keyin shunikatdan ketib yubordi rahmatli.
1: Hangoma ustalari.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vostaki, anu uyge çi çigirski kırıp kopta opta şey.
3: Kışkandı, koyar yürürsün.
1: İyi Vostaki, ben korkamam.
3: Ozoda nemesiden korkasan, püf desen uçup gitedik o.
1: Sakriydi de, korkamam.
3: Sakriydi, sakriydi, sakriydi. Oyağı uzun bugandaki ne baksa sakriydi.
1: Canım, iltimos, opta şey. Opta şemesiz şimaz, palnigi kromiyman.
3: Yok he, rastan mı?
1: Hı, kromiyman.
3: Kanda yakşıya, bir gün müziyen damar erken.
1: Nemeduası. Vostaki, nima deyasiz? Qo'rqaman deb turibman, optashay.
3: Xo'p, Ozoda, olmasam nima qilasan?
1: Olmasiz nima qilaman? Olishingizni kutib o'tiraman.
3: Unda kutib tur.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yaş keyfiyat yakşı da. En yukumlu narsa keyfiyat bolar eken. Tötte ülpet oturgan bolsa, orasiga bitta kızıkçım yo hangame etdiganmı? Yigit kirip bolsa keyfiyat darı kottali deken de. Tötte sırrasa keyfiyat bolan mazak gülüş oturgan bolsa, bitta homraygan kirsa, ketti tur oymaydı. Haligi ketkinçem gapirmay oturuvaratdı. En yukumlusu keyfiyat eken. Tuyda hayya hayya keyfiyat sanatkorlardı, keyfiyatı kuttallıgan. Bro tabriklagan, bro oynagan, bro soğuk opkegan, bro tüyen opkegan, tüy aşıyan kursa, rasa keyfiyat kuttallıp dursa, doğru alıp durgan, doğru kaşka bir konu falan gelip, ulan, menge nobel ber, ben maaş gelin kurdu yine asıl ulaman. Ben bitti tabrikler koyayım, şöyle yaptı. Ona hangi söz veri varsa, ona hangi mikrofon da olma, eğlenip git eğlen ha. Vay ulum dörtahları da neylen eğlen. Kızım gelinim dörtahları da neylen eğlen. Yekele yaz menge olsam, karep çırı yürsün ilahiyim, silere menge kırınlar. Benim keyfiyatım kuttalıp gitti. Hazır mesleğe bitti koşu gitti veremen. Eğit orayı mı? Dese eğitsin ona hangi. Doyracıya karep, dayrandı çöl, bala. Doyracı, doyracı yap geldi. Dak da dupada dupada dupada dak da dupada dupada dupada dak da dupada dupada dupada. Ona han koşuk başlap kaldı da. Yalli yalli yala, yala demez mena. Süper lüks hop demesen yarım demez mena. Yalli dup dursa nereyi tamam da bir Abdurrahim Vogue'yi ok kaldı da. Şimdi kalıp diyor, vay. Eşyüve yeter akari. Ağzı kongrağına kadar karay. Yaman mesela kaldım da. Çünkü 200 kıstırıp be. Çöntaydan pıldı olup 200'ü kıstırıp rahmet. Ama mesela kaldım. Rahmet dıp pişen aslan. Ah! Dıp bir öp koysa kempirde çoğalı karat durgun eken de. Şöyle körüp diyor. Yes zangarı. Bizi kempirde öpeydi ona çıkıp kaldı mı? Yes zangarı. Kiyelip haligi pul kıstırganda kulak çıkkasına kadar kars etip koyu orası top edip çıktı da. Ortada ona hatırıp demiş. Urin ortası eylesine. Urin. Ozu kıstırganı 200 son pulu öpkeni de bela var buna. Urin ortası eylesine. Ne dursa pul kıstırganı bakı otakın da. Onudan türüp kampırdı çoğalını şerak edip çözüp koysa top edip çıksa. Ortada yani ona hantırıp demiş. Urin e. Hudasına urin e. Ozu yem öpmeydi broga yem öptürmeydi.
3: Hangi ama? Ustaları.

Rashqchi ayol eriga dedi. Bir chiroyli xotinni ko'rsangiz, uylanganingiz darrov unutasiz-a? Voy, aksincha o'sha zahoti uylanganim esimga tushadi-da, xotinjon.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Bilesanmi, Nazo, biz qanchalik ko'p o'qisak, shunchalik ko'p bilar ekanmiz.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Ben şuna kanka, ballarımızga köz tegmasın, şu stri ballarga köz tegmasın. Ben yakışık olamam şuna kanka, şu stri ballar. Bir şu stri yigitçe, ben şuna çekine ballaşa. Bir kız baharda tak tuk tak tuk gidiyorsa, gap atıp kaptı. Kız ballarga, yakışık kız, cide gülle yaptı mı? Bize boyayı kız, sen katta boğanınca şaftalıyam gülle kaka boladık. Baktınız geçen hafta okularımız, parzantlarımız aman buluşsun, sağ buluşsun. Opa singillerimiz, bayramları mübarek olsun. Daima kulüp yürüyler, maşını yayırıp, açılıp yürüyler. Sizlerin kulgallarını korsak, biz erkeklerden kursan buladı. Bunlar öz özden keyfiyatımız yakışı buladı. Bayramlarımız mübarek olsun. Sizlerin hiç kaçan kuz değmesin. Bizler hazır kılıyamız. Bana Paulina, Paula, bir nasıl edip hazır kılıyamız. Lekin sizlerine... ularga taqqoslab bo'lmaydi hech qachon. Ular shunchaki hazilga oldik, lekin bizani o'zbeklarni erkagiga, o'zbekni ayoli chidaydi. U Paulina Paula bir yil ham bir oy bir kun ham chidamaydi. To'yda ertasi kuni o'sha tugunchalarini tugib, "Ay yo'l bo'lsin desiz, otamni ko'rib kelay. Inayni ham ko'rsam? Ay inamni ju ko'rdim." Inasi bilan birga kelgan bo'ladi to'yga, to'g'rimi? Kelesan mı desez, ha keleman dedi, kep bopti. Şu git işte yok boladı. Arkasından yalanıp borası, yürü yüge. Haydan boladı, bar mıyım ben dedi. Bunca işlerin kopsun anı dedi. Halı iş, o bacarı borganma, alıkıma gen. İşitken, kelinin vazifesi ne madip sorarken, bu ayeti verişken. Yırttılar, beşten durasam, ne kılasam, süpürasam, yukarasam, yukarasam, o kılasam, bu kılasam. Ta o şey, yatkın içi, damalışki yatkın içi, bu gancara yanına işitip kaçıp gitken o halı. Ya bar mıyım ben dedi ya. Sizler de bir terkelerine tek günce başkaları da beş terkeye gideksem. Bunun için ne kırsız götürmeydi ben dedi. Hakikaten hemen işte büyüremiz. Vaktimizde sağ oluyorlar. Şimdi hep ayetlerde hatınlarımızdan kursan bulup hatından korkarken de oylamayla korkmayayım ben. Hürmet kılamayın. Şimdi hep ayetlerde ayetlerim ki ahmak erkek hatınını sokadı. Akıllı erkek şu hatınla öğlengen için özünü sokadı.
0: Hangama ustaları.
3: Bu dünyana qanchadan qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.